Bitmez sevgilim, hayat bugün gelir, harcarlar

bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

0: arama dostum. Mazideki büyük sevgidendi o. Ağlıyorum diye hor görme beni. Mutluluk mu kaldı eskidendi o. Dostlar oldu birer yabancı gibi. Hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok eskidendi o. Bir daha sevmek yok eskidendi o.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Sultan Radyo.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların yazık kör olsun.

Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.

0: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme

0: Ve fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle Gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Olea Otel Yanı, Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendi.

0: Titil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel leştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
3: Sultan Efendim.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.

0: Haftası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, frik

0: ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odun Pazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Radyo. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden 0541 522 5016 Rami Gökçek.
6: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: RSY Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RSY Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv. Kalite

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı karşı çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
5: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Karaoğlu Zikir Turizm.
7: Karaoğlu Zikir Turizm,
6: kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zekir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 42 07.
5: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87.
6: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Evet sevgili gönül dostları, her cuma olduğu gibi bu cumada Rabbim nasip eyledi. Buradayız Radyo Sultan stüdyolarından, sesimizi duyurmaya çalışacağız inşallah. Saatlerimiz 9:10'u gösteriyor. Belki birlikteliğimiz inşallah 12'yi gösterene dek devam edecektir. Bu süre zarfında birbirinden güzel ilahiler dinleyeceğiz, sohbetimiz olacak. Sevgili Mustafa Dorukoğlu hocamız, Hallaç Hoca inşallah saat 10 itibariyle bizlerle birlikte olacak. Evet, her zaman olduğu gibi Karoğlu Zikir Turizm sponsorluğu altında Cuma Saati programımız an itibariyle başladı.

Evet, önce bir Karaoğluz'u kör turizme uğrayalım. Ondan sonra ilk ilahimizle programımızı başlatmış olalım. Karaoğluz'u kör turizm, kalitenin adresi diyoruz. Karaoğluz'u kör turizm 20 günlük umre

Soteller, bay bayan, rehber hocalar, 5 umre, 50 gezi programı, valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Karaoğlu Zikir Turizm Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında. 0544 253 51 87 0544 748 4207. Ön görüşme ve bilgilendirme için sizleri ofisimize bekliyoruz. Evet sevgili dostlar, sezonun ilk umresi olan 16 Temmuz umre grubumuz inşallah haftaya Perşembe günü uğurlamış olacağız. Bu saatler gibi inşallah havaalanında pasaportu, valizlerde inşallah uğurlanmak üzere havaalanında bulunacaklar. Evet, sonraki grubumuz 4 Ağustos grubu sevgili dostlar. 4 Ağustos grubuna kayıtlarımız devam ediyor. Özellikle belirtmek istiyorum. Türk Hava Yolları'na, yollarıyla uçuş 54 kilogram valiz hakkı. Evet, 54 kilogram valiz hakkıyla sevgili dostlar inşallah umrecilerimizi uğurlamış olacağız. Evet, Fatih Koca seslendirecek. Ne zaman anarsam seni diyecek. Şu an bizlere kulak vermekte olan tüm dostlarımıza hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar olsun. Armağanım olsun en güzel ilahiler. Günün en güzel saatlerinde.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Kilis'in Sultanı'nda, Radyo Sultan'da, Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, her hafta değindiğimiz konulardan biri neydi? Kul hakkı. Kul hakkına girdik mi? Kul hakkına girmemek için elimizden geleni yaptık mı? Çalıştığımız iş yerinin hakkını savunduk mu? Çalıştırdığımız işçinin hakkını savunduk mu? Çalıştırdığımız işçinin hakkını hakkıyla verdik mi? Çalıştığımız iş yerinde çalıştığımız parayı hak ettik mi? Kul hakkına girmeden. Ne işveren kul hakkına girsin, ne çalışan kul hakkına girsin. Değil mi? Evet, kamuda çalışan memur kardeşler, memur arkadaşlar, zamanında işimizin başında olduk mu? Saatinde işimizin başında olduk mu? Vatandaşın işini surat asmadan, kahır çalım yapmadan, güzel üslüple görebildik mi? Vatandaşlarımızın işini hemencecik yaptık mı? Azarlamadan, etmeden. Çünkü sık sık karşılaştığımız durumlardan biri oluyor genelde devlet dairelerinde. Memur kardeşlerimizden tabii ki yani sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında o yorgunluk biraz sıkıcı, zor da olsa da o iş sonuçta bu bizim görevimizden, biz bundan ekmek kazanıyoruz evimize, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürüyoruz çalışarak. Vatandaş olmasa memur olmaz, memur olmasa vatandaşın işleri kolay ve çabuk bir şekilde yürümez, hallolmaz. Hayat böyledir, hep birbirine bağlıdır. Bu yüzden yaşadığımız dünyadan sevgili dostlar, birbirimize saygı çerçevesinde kul hakkına girmeden işlerin dönmesidir. Hem vatandaş, hem memur, hem çalışan, hem çalıştıran, hem işveren, hem işçi, birbirimize saygı göstererek inşallah kul hakkına girmeden. Evet sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyor birliktelik. Şöyle Halil Necipoğlu seslendirsin bizler için günün en güzel saatlerinde, en güzel vakitlerinde. Bugün Sanayi Tamirciler Günü. Bugün itibariyle, dün itibariyle başladı. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi işbaşı yapacaklar. İyi tatiller olsun. Tabii ki bir yıl boyunca sanayi çalışanları bayağı bir yoruldu. Ustaları, şehitleri, çırakları, halfaları. İyi tatiller dileyelim kendilerine. Yani arabanız arızalı olursa veyahut da başka bir durum olursa sanayiye gitmeyin. Sanayi kapalı. Dünden beri kapalı sanayi, bilginiz olsun.

Kutsal davete bir adım daha yaklaşın. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle 20 günlük Ağustos umresi kayıtlarımız başladı. Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile direkt uçuş 54 kilogram bağış hakkı. Kabe'ye yakın konforlu oteller, açık büfe lüks konaklama. Alanında deneyimli bay ve bayan hocalar eşliğinde maneviyat dolu umre programı. 50 gezi ve ziyaret programı. Valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Detaylı bilgi ve kayıt için ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm huzuru açılan yolculuğunuzda güvenilir rehberimiz. Yerler sınırlıdır. Kayıt için acele edin. Adres: Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan Dağı. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Evet, Celalettin Adı seslendirecek. Aşkına yanar bu gönlüm diyecek. Sesimizi duymak duran tüm dostlarımıza, tüm dinleyenlerimize, özellikle ev hanımlarına, hacı ablalar var mı anılsın özellikle. Kalbi yüreği Kabe için yananlara, Ravzı için yanıp tutuşanlara armağan olsun inşallah.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, Fatiha Suresi sevgili dostlar. Mekke'de nazil olmuştur, 7 ayettir. Bu mübarek sure Mekke'de inmiştir. Ayetlerinin 7 olduğuna icra vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu sure ile başlandığı için El-Fatiha, açan diye isim verilmiştir. İniş itibariyle olmasa da tertip itibariyle Kur'an'ın ilk suresidir Fatiha. Kısa ve veciz olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in bütün manalarını ihtiva eder ve özet olarak onun esas maksatlarını kapsar. Dinin esaslarına ve teferruatlarını içerir, alır. İktidat, ibadet ve muamelatı, ahireti ve Allah'ın güzel sıfatlarına imanı, yalnız ona ibadet etme, ondan yardım dileme ve ona dua etmeyi, imanda ve salihlerin yolunu tutmada sabit kılması, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunda sakındırılması için ona yalvarmayı ihtiva eder. Evet sevgili dostlar, ayrıca bu surede geçmiş toplumlara dair haberler, bahtiyar kimselerin yükseleceği mevkiler, bedbaht kimselerin düşeceği kötü durumlar hakkında bilgi vardır. Yine bu surede Allah'ın emrine uyma nehyinde sakınmadan bahsedilir. Bunların dışında bu surede daha birçok maksat, gaye ve hedefler vardır. Fatiha suresi diğer surelerin aslı durumundadır. Bundan dolayı buna Ümmül Kitap, kitabın anası denir. Çünkü bu sure kitabın esas maksatlarını kendisinde toplamıştır. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Ey Allah'ım, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine ihsanda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Evet sevgili dostlar, Fatiha suresinin de açılımı böyle. Kitabın anası. İnşallah sevgili dostlar, Fatiha ile başladık. Bundan sonraki programlarımızda inşallah tek tek surelerin böyle açılımını sizlere anlatacağız. Bu şekilde de programımızı devam ettireceğiz inşallah. Evet, Kilis'in Sultanı'nda devam ediyoruz birlikteliğimize. Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla birbirinden güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor günün en güzel saatlerinde.

Evet sevgili dostlar, aynı zamanda bu güzel ilahimiz kilisin efsanesi Osman Gündoğdu. Sevgiye selamlar millet diyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Aynı zamanda bu güzel ilahimiz Osman Bey'den halasına ve çok sevdiği eşine armağan olsun bu güzel ilahimiz. Hayırlı cumalar.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisenin sultanında. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Kanalımızı Kültürizm katkıları altında. Evet, 16 Temmuz'un ve grubumuzu doldurduk. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz değerli umrecilerimize. Rabbim gitmeden umrelerinizi kabul eylesin inşallah. Tekrarlarını nasip eylesin. 4 Ağustos umre grubumuzun kayıtları devam ediyor. Evet, 4 Ağustos. Sınırlı sayıda kontenjan sevgili dostlar. Yerlerimiz hızlı bir şekilde doluyor. Kontenjanımızı sınırlı tutuyoruz. Çünkü daha iyi, daha güzel hizmet verme adına. Evet, bu nedenle acele etmekte fayda vardır. Gaziantep'ten direkt uçuş. Türk Hava Yolları ile direkt uçuş. 54 kilogram valiz hakkı. Kabe'ye yakın mesafede, 3 dakikalık mesafede mahbes bölgesinde lüks otellerimiz, açık büfe lüks otellerimiz. 3 gün Medine, 17 gün Mekke. Birbirinden tecrübeli hoca kadromuz, bay bayan hoca kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda 5 umre, 50 gezi programı, valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Karaoğlu Zikir Turizm ofisimize bekliyoruz mutlaka. 544-748-4207, 544-253-5187 telefon numaralarımız sevgili dostlarımız. Ön görüşme ve bilgilendirme için zemzem içmeye bekliyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Balıklı Göl'de dedi grup Mahmut Durgun. Evet sevgili dostlar, Kilis'in Sultan'da devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, birbirinden güzel ilahiler sizler için gelmeye de devam ediyor. Günün en güzel saatlerinde bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Evet, havalar ısındı, havalar ısındı, kızdı. Sokak hayvanlarını unutmuyoruz sevgili dostlar. Evimizin kapımızın önüne bir kaba su koyuyoruz. Evde mutlaka artık yemekler oluyordur. Kedilerin, köpeklerin yiyebileceği şekilde böyle kemiksiz, böyle ayıtlanmış. Güzel güzel değil mi hocam? Hoş geldiniz, safa geldiniz bu arada. Sevgili Mustafa Dorukoğlu hocam, Hallaç hocam burada.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum.
0: Allah razı olsun. Hayırlı cumalar hocam. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet hocam. Hemen konuya girdim ben. Sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Kedilerimizi unutmuyoruz.
1: Evet. Can dostlarımız.
0: Can dostlarımızı unutmuyoruz.
1: Rabbimize binlerce, yüz binlerce hamdü senalar olsun. Salat ve selam. Onun Resulü. Onun ashabının üzerine olsun. İnananların üzerine olsun. Rabbim bu cumamızı her türlü hayırlara vesile eylesin diyerekten söze başlayalım.
0: Amin.
1: Zira Peygamberimiz hamd ve sela ile başlanmayan işte hayır yoktur diyor. Biz de bu şekilde başlayalım. Can dostlarımız dedik. Şöyle bir gözünüzü önüne getirin. Zaman zaman yaşantısından şikayet eden kardeşlerimiz oluyor. Tabi bize örnek, en güzel örnek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
0: Evet.
1: O böyle diyor. Sizden üsttekilere baktığınız zaman rahatsız olursunuz. Sizden yukarıdakilere baktığınız zaman rahatsız olursunuz. Sizden aşağıdakilere baktığınız zaman mutlu olursunuz diyordu. Bir sözünde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani fakirsin fakat sıhhatlisin elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Zengine bakıyorsun, imreniyorsun. Arabasına bakıyorsun, imreniyorsun. Yaşantısına bakıyorsun, imreniyorsun. Fakat içinde diyor bir burukluk olur. Eksiklik olur. Sizden aşağıdakilere bakın ki mutlu olasınız. Şimdi dedim ya, zaman zaman insanlar yaşadığı hayattan şikayet ediyor. İşinden şikayet ediyor. Eşinden şikayet ediyor. Çocuğundan şikayet ediyor. Yani şikayetler bitmiyor. İşte bu mihvalde Peygamber Efendimiz'in sözünü kulağımıza küpe yapmamız lazım. Zaman zaman böyle şikayet edenlere diyorum ki ben, efendim işte eskiden şöylemiş, eskiden böylemiş, eski şöyle güzelmiş, şöyle iyiymiş gibi söyleyenlere diyorum ki ne? Ya eskiden güzel tamam, bir ara aile vardı. İnsanlar bir aradaydı. Güzeldi. Bir araya toplanıp söz sohbet ederler. Evet. Güzel şeylerdi. Şimdi insanlar ferdi yaşıyor. Yani telefonu eline alan bir odaya geçiyor. Aynı odanın içinde veyahut da telefon işte hanımın elinde, o ayrı bir sitede vaktini geçiriyor. Biz ayrı bir sitede vaktimizi geçiriyoruz. Konuşmadan herkes kendi dünyasında. Eskiden bu arı ailedi. Büyükler konuşur, küçükler dinler. Hayat okulunu bitirlerdi. Sözün özü şu efendim. Dedik ya, mutlu olmak. Mutlu olmak için ne yapmak lazım? Ben zaman zaman diyorum ki ne? Ya arkadaş, eskiden bir pabuç bulamazdı. Ayağımızda lastik çarık giyerdik. Koptuğu zaman arasa çarşısına gidip yapıştırırdık. Geçenlerde internette ben şimdiki liste olsam diye bir şey atmışlar. İşte bağların, bahçelerin, üzüm bağlarının, okulun. Evet, video atmışlar. Eskiyi anlatan, ne zorluklar yaşadıklarını. Güzel bir videoydu, hoşuma gitti. Bir tane çarığımız vardı. Veyahut da bir terliğimiz vardı ayağımızda. Şimdi soruyorum Hasan Efendi. Bizi dinleyenler de şöyle bir an gözlerinin önüne getirsinler. Acaba ayakkabılıktaki ayakkabılarımızın sayısını biliyor muyuz?
0: Bilmiyoruz hocam.
1: Peki gardıroptaki, gardıroptaki giymediğimiz, kullandığımız veya da kullanmadığımız gömlekler, tişörtlerin sayısını bilen var mı?
0: Bilen yok hocam. Genel anlamda hakikaten elhamdülillah bereket bolluk içindeyiz. Çifter çifter ayakkabılar, kıyafetler, haddi hesabı yok, sayısını bilmiyoruz.
1: Peki evinde buzdolabı olmayan var mı şu anda?
0: Yok, yok
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, elhamdülillah. Bunlar 50 sene önce çok lüks eşyalardı. Dedim ya, mutlu olmak için kanaat sahibi olmamız lazım. İsyan etmememiz lazım. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü ifade etmemiz lazım. Tabii insan güzel yaşamak ister. Daha iyi yaşamak ister. Allah-u Teala Hazretleri insanlara bir ömür tayin etmiş. Bu ömrün içerisinde bazı imtihanlar koymuş. Kimini varlıkla, kimini yoklukla imtihan ediyor. Rabbim imtihanımızı kolay eylesin.
0: Amin.
1: Çekemeyeceğimiz yükü bize yüklemesin. Bize bizden öncekiler yüklemiş olduğu ağır yükü yüklemesin. Bize acısın, bize rahmet eylesin, bizi bağışlasın. Kafirler ruhuna karşı da Rabbim bize yardım eylesin. Bugünkü sohbet konumuz benim. Bildiğiniz gibi okullar tatil oldu. Her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerimizde, kurslarımızda Kur'an eğitim veriyor şu anda. Bütün din görevli kardeşlerimizin de Rabbim güç ve kuvvet versin. Kolay iş değil eğitmenlik.

0: bir küçük, hepsi cami ortamında Kur'an eğitimi alıyor. Bu ortamda eğitim vermek gerçekten kolay bir şey değil. Çocuklar okul ortamına alıştığı için bir keresinde İstanbul'dan bir çocuk gelmişti. Çocuk çok akıllı, çok zeki. Tabii biz caminin livanında oturmuşuz kuru hasırın üzerinde. Kur'an öğretiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sufa ashabı dediğimiz. Bakınız, Sufa ashabı. Ne demek Sufa ashabı? Sufa ashabı şöyle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş neydi? Mescit yapmaktı. Mescit için yer aradı. Şu andaki Ravza-i Mutahhara dediğimiz, Peygamberimizin mescidi dediğimiz Medine'deki, Medine-i Münevvere'deki mescidi neyle? Hurma dallarıyla, kerpiçlerle küçük bir mescit yapıldı. Yanına odalar yaptı. O mescidin ön tarafındaki, hani bir çıkıntı var girerken yeşil halıya.
1: Evet, evet.
0: İşte orada Peygamber Efendimiz sahabe-i kirama Kur'an öğretti. İlk müderris İslam'da Peygamberimizdir. Öğretmendir aynı zamanda. Eğitimcidir. En güzel şekilde eğitim vermiştir Peygamberimiz. İşte bu görev onların varisleri olan bugünün din görevlisi imam arkadaşlarımız camilerimizde eğitim veriyoruz. Nerede? Caminin içerisinde veyahut da caminin dış kısmı sofa dediğimiz yerde eğitim veriyoruz. Çocuk geldi, İstanbul'dan gelmiş, zehir gibi çocuk. Ben dedi burada mı oturacağım dedi, burada masa yok dedi, sıra yok dedi, tebeşir yok dedi, ben burada oturmam dedi. Ayıtla pirincin taşını. Çocuk okulda bunu görmüş. Şu anda okullarımızda akıllı tahta var. Bilgisayar var. Projeksiyon cihazı var. Fakat camilerimizde bu yok. Gönül ister ki her bir camımızda bilgisayar olsun. Projeksiyon cihazı olsun. Zira Diyanet İşleri Başkanlığımız video şeklinde bakınız. Bu işin kurası olan hocalarımızdan harflerin mahreçlerinin nasıl çıkacağını birebir okuyaraktan, anlataraktan, görsel olarak ve işitsel olarak da yani hem kulağa hitap ediyor hem göze hitap ediyor. Harflerin harekeleri, okunuşu çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Gönül ister ki her bir camimizde bir bilgisayar olsun, bir projeksiyon cihazı olsun. Yani tahtası olsun, akıllı tahtası olsun. Okula, camiye gelen öğrenciler istediği şeye erişsinler. İşte ne yapıyoruz biz? Geriden geliyoruz. Evet. Biz o çocuğun sözüne binaen kalktık. Türkler camisindeyiz. Masa getirdik. Sıra getirdik, tahta getirdik. Eski masaları tamir ettik. Camiye koyduk. Burada otursunlar diyerekten. Tabii bir de şu var, yani camilerde caminin kokusunu almak için, yani onu teneffüs etmek için yerde oturmuş Peygamberimiz. Onu da aslında çocuklar ucunmasınlar. Tabii o imkan meselesi. Biz küçüklüğümüzde hatırlıyorum ben o zaman, o günler gitsin gelmesin, elifba kitapçığı bulamazdık. Yırtık pırtık birkaç sayfa elimize geçerse yoktu. Bir zamanlar yasaklanmış. Kur'an eğitimi yasaklanmış. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım. Kıymetini bilmemiz için de çocuklarımız tatile gitti. Tatil tamam, hakları. Fakat Kur'an eğitiminde almaları lazım. Bunun için çocuklarımızı camilere yönlendirelim. Özellikle anne babalardan istirhamımız, hadi git camiye değil de ellerine tutup hocamızla tanışsınlar. Camilerdeki hocamızla tanışsınlar. Kur'an eğitimi veren derneklerimiz var. STK'larımız var. Yurtlarımız var. Bunlar da başkanlığımıza mesela bildirerekten Kur'an eğitimi veren kardeşlerimiz var. Ellerinden tutup

0: hocam ben çocuğumun güzel bir Kur'an eğitimi almak istiyorum, almasını istiyorum diyerekten çocuğumuzun okuma yazmasına, üniversiteye gitmesi için, güzel bir eğitim alması için nasıl önem veriyorsa Kur'an eğitimine de öyle önem vermemiz lazım. Kesinlikle. Zira bakınız bu konuda Ebu Umame radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Buyurduğunu işittim demiştir. Evet. Kur'an yarın yevmül kıyamette okuyanlara şefaatçi olacak. Vesile olanlar yok mu? Hayra vesile olmak, evet, onu yapmak gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı şu anda bütün camilerimizde bakınız Kur'an eğitimi veriliyor. Tamam, çocuklarımız tatil yapsınlar, tatile de götürelim ama Kur'an'ı öğrensinler, Kur'an'ın ruhunu öğrensinler.
1: Kesinlikle hocam.
0: Evet. Öğrenmeyenler bakın, dünden beri sosyal medyada, televizyonlarda işte 2-3 tane genç emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini açtılar. Onları engellemeye çalışanlar oldu. Evet. Aynı öğrenciler, aynı okulun öğrencileri, eğitimini almayanlar dine karşı çıkıyorlar. Yani Allah'ın buyruğuna karşı çıkıyorlar. Ta bilmeden yapıyorlar bunu. Bilseler yaparlar mı? İşte Kur'an onlara da hitap veriyor. Evet. Onlara da cevap veriyor Kur'an. Onun için neslimizi muhafaza etmek için, neslimizi muhafaza etmek için onların maddi manevi eğitimine önem vermemiz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Dini eğitimine.
1: Yani onun... burada iş anaya babaya düşüyor hocam. Küçük yaşta çocuklarımıza dini öğretmeliyiz, İslamiyet'i öğretmeliyiz. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla büyümeli, severek büyümeli. Kur'an ahlakıyla büyüyen çocuklarımız hocam ileride daha vicdanlı, daha merhametli, daha insanları daha seven,
0: evet,
1: çocuklar, gençler haline dönüşüyor. Gençler haline geliyor. Ama bunun eğitimini almayan çocuklar da görüyoruz hocam. Uyuşturucu bağımlısı, işte hırsızlıktı, şudu budu. Niye? Çünkü Kur'an'ı anlamamış, Kur'an'ı görmeden büyümüş. Her türlü suça eğilimli olarak büyüyor.
0: Düşünebiliyor musunuz? Şu anda keşke onların dilinden dinlesek.
1: Evet.
0: Yani memleketimizde mahpus var, hapishane var. Orada çalışan kardeşlerimiz var. Zaman zaman görüşüyoruz. Hocam diyor, normal katının yani 100 kişi alıyorsa 200 tane mahkum var şu anda diyor.
1: Evet.
0: Aşırı bir yığılma var diyor. Yani suç sayısında artış var, eksilme yok. Bunun cevabını biz kendi kendimize sormamız lazım.
1: Evet.
0: Niçin toplum bu hale geldi?
1: Yani burada işte ben de dediğim gibi hocam, önce iş anadan babadan çocuğun eğitiminin ana baba verecek en başta hocam. Dini sevdirecek. Yani Kur'an okuyan bir çocuk, dini öğrenen bir çocuk, suça eğilim şeyde çok az olur bana göre.
0: Şimdi dedik ya, peygamber bize en, evet, güzel örnek.
1: Evet.
0: Onda sizin için en güzel örnekler var diyor Kur'an Rabbimiz. Peygamberimiz hani bir arayış içerisindeydi. Mekke Şirk Devleti'nin içerisinde. Evet. Putperestliğin yaygın olduğu, zulmün had safhaya ulaştığı Mekke'de Peygamber Efendimiz 40 yaşına gelmeden önce Nur Dağı'na çıkıyordu. Cebel-i Nur'a çıkıyordu. Zira Peygamberimiz zaman zaman görmüş olduğu rüyalar gerçek çıkıyordu. Bazı şeylere akıl erdiremiyordu belki de. Yani nübüvvet verilmemişti, peygamberlik verilmemişti. Harikulade olaylar oluyordu. Nasıl ağaçlar Peygamberimize selam veriyordu.
1: Evet.
0: Hürmet ediyordu. Peygamber Efendimiz hayret ediyordu bu olaylar karşısında. Cebrail aleyhisselam geldiğinde, Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde ne demişti Hacı Efendi Nur Dağı'nda? Neyle geldi? Oku.
1: İkra.
0: Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.
1: Evet.
0: O kalemle yazı yazmayı öğretendir diyerekten.
1: Evet.
0: 5 ayet indi. Peki Peygamberimiz ne demişti o zaman? Ben okuma bilmem diyordu. 3 kere sıkmış. oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O kalemle yazı yazmayı öğretendir. O insanı bir kan pahtısından, bir lütfeden yaratandır şeklinde inen ilk ayetlerin hükmü okumak. İslam'ın ilk emri oku. Okumalarımız Allah için olmalı. Bugün okumalarımız eğer dünyalık olursa, menfaat için olursa, çıkar için olursa, ki verilen imaj bugün gençliğimize bu şekilde. Allah için okumalarımız yok. Allah için tefekkürlerimiz yok. Allah için şükürlerimiz yok bugün. Onun için gençlik bir burhan içerisinde, bir arayış içerisinde, bir kaçış içerisinde, bir yokluk içerisinde. Nerede yaşadığını, nasıl yaşadığını gençlik bilmiyor. Neden? Çünkü okumalarımız Allah için değil. İşte İbn-i Mesud radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığında da 10 sevaptır. Elif dedik, bir sevap aldık ama onun karşılığı 10 sevap yazılıyor. Ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Kaç iyilik oldu? 3 iyilik olmadı. 3 iyilik yazıldı ama 10'la çarpıldı, 30 iyilik yazıldı. 30 hasene yazıldı. Yarın yevmül kıyamette diyor kişi, annesinden babasından veyahut da anne baba evladından bir iyilik isteyecek. Cennete gidecek. Bir iyiliği olsa cennete gidecek. Evet. Şöyle bir hayal edin. Vermeyecek diyor. Ben kendimi kurtarırsam ne âlâ diyecek. Herkes vay nefsimi diyecek. Ya Rabbi oğlumu al, kızımı al, hanımımı al. Dünyadaki neyin varsa senin olsun. Yeter ki beni bu zulümden, bu eziyetten kurtar diyecek insan.
1: Herkes olacak. Kendi derdine düşecek değil mi? Aynen hocam, öyle. Hayatında.
0: Rabbim o günümüzü kolay eylesin.
1: Amin.
0: O günde bizi kurtuluşa eren, kitabı sağ tarafından verilen kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Kolay değil. Peygamberimiz üzüntü ve kederden diyor.
1: Evet.
0: Acize düşmekten, el bakımcısı olmaktan. Ya Rabbi sana sığınırım. Onun için her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken dua ederek çıkardı. Ya Rabbi kanmaktan veya kandırılmaktan, aldatmaktan veya aldanmaktan sana sığınırım diyerekten. İnsan kendi kendini bile kandırır mı? Kandırır. Aldatır mı? Aldatır. Aldanır mı? Aldanır. Onun için Müslüman sürekli murakabe içerisinde, kendini hesaba çekecek şekilde yaşaması lazım. Tefekkür etmesi lazım. Düşünmesi lazım. Bugün kazancım ne? Artıda mıyım, ekside miyim?
1: Evet.
0: Yani iyiliğim mi var, kötülüğüm mü var? Rabbim iyilikleri çok olan kullarına eylesin bizleri.
1: Amin. Peki hocam. Bir ilahi dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bize kulak veren tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle dolmuş şoförlerimize, tüm kaptan şoförlerimize kazasız belasız hayırlı sürüşler olsun inşallah. Özellikle Özgür Kooperatif tüm kaptanlarına ve yolcularına armağanımız olsun. Zikir Turizm katkıları altında devam ediyor birliktelik.

kutsal davete bir adım daha yaklaşın. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle 20 günlük Ağustos umresi kayıtlarımız başladı. Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile direkt uçuş 54 kilogram bağış hakkı. Kabe'ye yakın konforlu oteller, açık büfe lüks konaklama. Alanında deneyimli bay ve bayan hocalar eşliğinde maneviyat dolu umre programı. 50 gezi ve ziyaret programı. Valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Detaylı bilgi ve kayıt için ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm huzuru açılan yolculuğunuzda güvenilir rehberimiz. Yerler sınırlıdır. Kayıt için acele edin. Adres: Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis.

0: Evet sevgili Gönül Dostları, birlikteliğimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Saatler 10.40'ı gösteriyor. Birlikteliğimizin son 1 saat 20 dakikası diyebiliriz. Son 1 saati diyebiliriz sevgili dostlar an itibariyle. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Yolda olan kardeşlerimizin Rabbim yollarını açık eylesin. Hasta olan kardeşlerimize Rabbinden şafi ismi yüzü su hürmetine acil şifalar diliyorum, temenni ediyorum. Darda olan kardeşlerimize Rabbim aydınlığına çıkarsın, aydınlığına kavuştursun inşallah. Evet sevgili Mustafa Dorukoğlu hocamla, namdeğer Hallaç hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Aynı zamanda Hallaç hocam Karoğlu Zikir Turizm'in Kilis Şube sorumlusu, Kilis Şube hocalarından sevgili Hallaç hocam. Evet şunu da bir belirtmek istiyorum. Karoğlu Zikir Turizm'in iki temsilcisi var Kilis olarak. Mustafa Dorukoğlu hocamız, Hallaç hocamız, diğer ismi ben Hasan Kemerli. Haricinde diğer isimlere itibar etmeyin, herhangi bir şirketle bir ortaklığımız yoktur. Diğer hocalarla herhangi bir münasebetimiz yoktur. Tek sorumlular Hasan Kemerli ve Hallaç hocadır. Bunu da belirtmiş olalım. Değil mi hocam?
1: Evet, bir de Antep'te şubemiz var.
0: Antep'te merkezimiz, evet.
1: Buradan gidecek kardeşlerimiz burada bize müracaat etsinler. Antep'le bizim farkımız yok. Bizim de görüşlerse kendi menfaatlerine olur inşallah.
0: Tabii ki inşallah buradan ödeme hususunda, pasaport hususunda, valiz verme hususunda, her türlü hususta burada daha kolaylıklar sağlayacağız. Çünkü merkez de aynı şirket, şube de aynı şirket. İkimiz de iki şirkette, Maraş'ta olsun, Adıyaman'da olsun, Oğuzeli'de olsun, Nizip şubelerimiz de olsun, merkez de olsun, hepsi aynıdır. Şubeler nedir? Vatandaşlarımızın, umrecilerimizin daha kolay hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan yerlerdir, değil mi hocam?
1: Tabii. Bak
0: mesela, değişen bir şey yoktur. Sadece kolaylık sağlamak içindir. Ücret konusunda, hizmet konusunda herhangi bir değişiklik yoktur.
1: Aynen öyle. Şu anda siz de biliyorsunuz. Adana'dan bile yolcumuz var.
0: Evet.
1: Elhamdülillah yani bize gelip hem fiyat uygun hem de hizmetimizi sosyal medyadan takip eden kardeşlerimiz görüyorlar. Instagram'da, internette bütün programlarımızı biz Instagram'a atıyoruz. Günlük orada yaptığımız onun faaliyetleri, evet, atıyoruz. Hocalarımızın çalışmalarını vatandaş görüyor. Yani hizmetlerimizi görüyor.
0: Evet, olanı paylaşıyoruz. Hizmetlerimizi gün ve gün paylaşıyoruz. Oradaki programlarımızı, yapmış olduğumuz zümrecilerden yapmış olduğumuz programları günlük paylaşıyoruz. İşte Taif'e gittik, Taif programını paylaşıyoruz. Hudeybiye'ye gittik, Hudeybiye programını paylaşıyoruz. Mekke gezilerini yaptık, Mekke gezilerini paylaşıyoruz. Günlük yapmış olduğumuz programları günlük paylaşıyoruz.
1: Evet. Yani oradayken bilmeyen kardeşlerimiz işte geliyor buraya, bizle beraber umreye giden kardeşlerimiz, ya diyor hocam diyor, bizi diyor hep diyor takip etmişler diyor. Yani evet, nasıl görmüşler bizi diyor. Kendisi farkında değil. Orada umreye giden kardeşlerimiz sosyal medyada fotoğrafları, gezdeki o alınan işte, evet, videolar, burada Türkiye'de yakınları görünce hayırlı olsun umreye gitmişsiniz. Ben söylememiştim ama diyor adamlar görmüşler, evet, hocam diyor.
0: Yani buradaki
1: dönüşleri, evet, de çok güzel. Bize dönüşleri de çok güzel elhamdülillah. Yani memnuniyet bildiren dönüşleri var.
0: Yani burada bizim paylaşımlarımız kesinlikle reklam amaçlı değil. Hizmetlerimizi umrecilerimiz görsünler, bir kıyaslama yapsınlar. Diğer şirket gruplarını da incelesinler. Onların sayfalarına da baksınlar. Bizim sayfamıza da baksınlar. Otellerde, yemekte, işte programlarda kıyaslama yapıp ona göre karar vermeleridir amaçladığımız. Yoksa herhangi bir reklam değildir hocam. Reklam meselesi değildir. Umrecilerimiz yapılan programları görsünler.
1: Ya bir de şöyle hocam diyor, işte sizde diyor o fotoğraflar o videolar var mı?
0: Evet, bir hatıra aslında daha çok sonra, hatıra tabii, olsun tabii, diye yani, hocam yani.
1: Onu bizden istiyorlar. Evet. Sen de güzel videolar hazırlıyorsun, Allah razı olsun.
0: Sizden de hocam.
1: Biz orada kendi veyahut da şirketimizin adına videolar güzel paylaşıyorsunuz. Sosyal medyada kullanmak ayrı bir meziyet. Bizim elimizden gelmiyor ama Hacı Efendi siz güzel program yapıyorsunuz.
0: Estağfurullah yani. Hocam, elimizden yani, geldiği kadar yapıyoruz inşallah. İlahilerle
1: falan çıkıyorsunuz. Onları alalım diyerekten.
0: Evet, orada çünkü umrecilerimiz kendilerini ibadete vermiş oluyor. Hocam, oradan da bize görüntüler gelince biz işte burada düzenleyip videoları paylaşıyoruz. Umrecilerimiz sonradan görüyor ve onlar için de sürpriz oluyor. Güzel bir anı olarak kalıyor hocam. Kaybettikleri zaman veyahut da telefonlarını kaybediyorlar hocam. Bizim sayfamızdan rahatlıkla tekrar geri bulabiliyorlar.
1: Tabii,
0: evet,
1: tabii,
0: görüntülerini.
1: Onlar güzel şey, hatıralar güzel şey.
0: Evet.
1: Dediğim gibi işte kendisi benden silinmiş hocam diyor. Ya istiramda var, almasını bilmiyor. İşte
0: evet, yardımcı oluyoruz tabii ki.
1: Tabii yardımcı oluyoruz inşallah. Allah gidemeyenlere de nasip
0: hocam,
1: eylesin.
0: Amin.
1: Bir de gitsinler, farkı görsünler inşallah.
0: Evet, orada oranın geldikten sonra ateşi düşüyor yüreği işte. Her an oranın özlemiyle, hasretiyle, yangısıyla devam ediyor ve tekrar gitmenin planlarını yapıyor.
1: Evet, onun için
0: Rabbim nasip eylesin inşallah gitmek isteyen herkese.
1: Onun içinde bir formül var sadece Haşa Zaman Efendi, dua etmek. Dua edeceğiz.
0: Amin.
1: Yani Müslüman kardeşimize, kendi nefsimize değil bakınız. Kim diyor bir Müslüman kardeşinin gıyabinde dua ederse melekler ona amindir. Misal mi? Düşün, bir komşumuz fakir, ihtiyacı var, ihtiyaç içerisinde, maddi sıkıntı çekiyor veya hasta. Ya Rabbi, şu komşuma bol hayırlı rızıklar nasip eyle dediğimizde melekler amin diyor. Ha? Bize için de dua ediyor. Biz gıyabinde dua etmişiz ya. Veya bir hasta kardeşimize dua ettiğimizde bizim için de dua ediyor melekler. Onun için eğer umreye gitmek istiyorsa kendimiz için değil. Ya Rabbi, falan komşuma, gidenlere nasip et, bize de nasip et, tekrar onlara nasip et şeklinde güzel temennilerde bulunmamız lazım.
0: Rabbim eşimize, dostumuza gitmeyi nasip eylesin, sevdiklerimize
1: amin,
0: nasip eylesin, komşularımıza nasip eylesin.
1: Amin.
0: Gitmek isteyen herkese nasip eylesin, oraları görmeyi, Kabe'yi tavaf etmeyi, Safa Merve'de gidip gelmeyi, Efendimizin ravzasında namaz kılmayı, Efendimizin hadisinde de belirttiği gibi minberimle evim arasında namaz kılar, cennet bahçesinde namaz kılmış gibidir.
1: Evet.
0: Rabbim nasip eylesin inşallah. Abi,
1: bunlardan daha önemlisi şu, niçin biz orayı istiyoruz? Bazı bilmeyen kardeşlerimiz, ben Araplara para yedirmeyi istemem şeklinde serzenişlerde işitiyoruz, duyuyoruz.
0: O konu
1: maalesef
0: çok yaygın hocam.
1: Evet.
0: Yani birçok kişinin ağzında.
1: Bu doğru bir yaklaşım değil. Orası vahyin indiği şehir. Beldetin tayyibetin. Orası tertemiz belde diyor Kur'an, Rabbimiz. Biz onun için gidiyoruz. Allah emrettiği için gidiyoruz hacca. Peygamber Efendimiz hacca umreye devam edin dediği için biz umreye gidiyoruz, hacca gidiyoruz. Zira iki umre arasında diyor yapılan hata ve günahlar bağışlanır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu sadece maddi olaraktan düşünmemek lazım. Maddi manevi malınla arınması, kişinin arınması olarak düşünmemiz lazım. He. Gitmeyenler bilemez. Giden kardeşlerimiz bu işin şuuruna daha güzel varıyorlar. Gidip geldikten sonra ben diyor ne kadar yanlış düşünüyormuşum.
0: Evet.
1: Rabbim tekrar nasip eder mi acaba? Bir daha gidebilir miyim acaba diye gitmenin yollarını arıyor. Rabbim gidemeyen kardeşlerimize nasip etsin, gitsinler.
0: Amin.
1: Orada haccın ve umrenin şuuruna varmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Gidip gelip boş yaşama değil, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer'in çilesini, yakarışını, sayını, Müslümanların tavafını o zor şartlarda. Hatırlıyor musun? Geçen gün bir umrecimiz gelmişti, kardeşimiz. Ben 75 senesinde gittim hocam.
0: Evet.
1: Orası tavaf alanı topraktı diyor.
0: Topraktı diyor, evet.
1: Şimdi nasıl Hacı Efendi?
0: Evet.
1: Buz gibi mermer.
0: Evet, su. Evet,
1: hatta
0: buz gibi mermer.
1: umrecilerimizden, hacılarımızdan bazıları böyle dediler. Oradayız. Hocam, bu mermerlerin altında soğutan şey varmış. Klima varmış. Halbuki öyle bir şey değil.
0: Evet.
1: Yani mermere güneş değdikçe soğuyor. Allah o mermeri öyle yaratmış.
0: Evet.
1: Yani
0: özel bir mermer, evet. Hocam. Yunanistan adasında çıkıyor mu sadece o mermer?
1: Evet.
0: O günün mühendisi böyle bir taş keşfetmiş hocam. Gecenin soğuğu, nemi içinde tutuyor. Işığı aldığı an, güneşi aldığı an soğukluğu geri dışarı veriyor hocam. Sübhanallah.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Onun da hikayesi apaydı.
0: Evet, onu yani da ilerleyen zamanda inşallah bir dahaki programlarımızda inşallah detaylı bir şekilde anlatırız inşallah.
1: İnşallah onu da anlatalım.
0: Onun güzel yani hikayesi var.
1: Yani döşenmesi, alınması, evet, bedava verilmesi, Allah'ın bir hikmeti.
0: Evet.
1: Orada çıkması, adam dağı alıyor, unutuyor.
0: Evet, unutuyor.
1: Fakat belli bir süre sonra Haram-ı Şerif'e nasip oluyor.
0: Evet.
1: O mermerler. Böyle diyordu. Hocam bunun altında klima varmış. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Allah bu şekilde, evet, yaratmış, evet, mermeri. Düşünebiliyor musunuz? Yani sahabe-i kiram taşların üzerinde, toprağın üzerinde tavaf ediyor. Şimdi biz buz gibi mermerin üzerinde, tertemiz mermerlerin üzerinde tavaf ediyoruz. Bunun ruhuna varmak, evet, tavafın. Sahabenin adım attığı yerlerde gezmek. Peygamberlerin adım attığı yerlerde adımımızı gezdirmemiz. Tefekkür etmemiz, namaz kılmamız. Bire 100.000 sevabın yazıldığı yerde,
0: evet,
1: Rabbimiz bize nasip ediyor. O mübarek topraklara gidiyoruz. Sadece bunu işte falana filana para yedirmek gibi düşünmek doğru bir yaklaşım değildir.
0: Evet.
1: Allah emrettiği için biz hac yapıyoruz. Allah'ın farz kıldığı için, Allah farz kıldığı için İbrahim Aleyhisselam'ın davetine biz icabet ediyoruz.
0: Evet.
1: Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Aksi takdirde yanlış düşünürüz, kişiyi küfre götürür.
0: Evet.
1: Yani hac nedir ki? Yapmasak ne olur ki?
0: Evet.
1: Yani şimdi namaz, zekat, oruç ne ise hac da odur. Allah emrettiği için farz, evet, kılınmıştır. Bunu sadece şeyrohtan görmemiz lazım.
0: Rabbim
1: gitmeye
0: nasip
1: eylesin. Yine biz Kur'an'a dönelim. Çünkü Kur'an en güzel rehber bize. Osman bin Affan radıyallahu anh, Allah onları razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenimizdir. En hayırlı kimmiş?
0: Öğrenen ve öğreten.
1: Hangisi daha hayırlı? Ben bunu
0: öğrenen.
1: Evet, çocuklara sorduğumuzda bu Elif Ba cüzünde bizim ne hocalarımız, öğrencilerimiz bilirler. Altta her dersin altında birinci ders, ikinci ders diyerekten elifbanın altında bu hadis yazar. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz'dir şeklinde. Çocuklara zaman zaman soruyordum. Sizin en hayırlı, hangisi hayırlı? Öğreten diyor. Hoca daha hayırlı diyor. Öğretiyor ya.
0: Evet.
1: Tam tersi halbuki. Öğrenen. Halbuki şöyle düşündüğümüzde sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten de diyor ya.
0: Evet.
1: Normalde öğreten olması lazım. Niye öğrenen? Öğrenene mükafat daha çok.
0: Evet.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenmeye önem vermiş dinimiz. Öğrenmek. Öğreten demiyor. Öğren. Öğrenene bakınız. Sizin diyor. Bir harf öğrendiniz değil mi? Size o bir harfe karşılık bir hasene, o bir haseneyi Allah onla çarpıyor, on iyilik yazıyor. Öğrenene on, öğretene bir iyilik var diyor. Tam tersi. Halbuki tam tersi olması lazım. Öğretene on iyilik, öğrenene bir iyilik olması gerekirken,
0: evet,
1: Allah-u Teala Hazretleri öğretene diyor bir iyilik, öğrenene on iyilik, on hasene var diyor. Devamında diyor ki de Peygamberimiz, o bir iyilik diyor kişiyi cennete götürür. O bir iyiliği küçümsememek lazım. Onun için sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Kur'an hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap verilir. Hadisin güzelliğini, enteresanlığını anladık mı? Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimseye vahiy getiren şerefli itaatkar meleklerle beraberdir diyor. Hocam diyor, siz Kur'an'ı güzel okuyorsunuz. İşte su gibi okuyorsunuz. İşte sizin sesiniz güzel. İşte, güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimize, hocalarımıza cemaat böyle diyor. İşte çocuklar veyahut da Kur'an'ı bile zorlayarak da yeni öğrenmiş kişiler kekeleyerek okur ya. He? Biz okuyamıyoruz diyor. Onlara bir müjde olaraktan bakınız, Peygamberim diyor ki de Kur'an-ı Kerim'i diyor kekeleyerekten, yani yeni öğrenmiş, zorlanarak okuyanlara da diyor iki kat sevap verilir. Şu müjdeye bak. Onun için işte okuyamıyorum, zorlanıyorum, yanlış okuyorum gibi düşünen kardeşlerimiz bu hadisi gözlerinin önüne getirsinler.
0: Bunun mükafatı daha çok.
1: Bunun mükafatı iki katı diyor.
0: Evet.
1: Yani öğrenmek için, okumak için kendini zorlama. Kekeleyerek okuyanlara diyor iki kat sevap verilir. Rabbim razı olduğu kimselerden eylesin cümlemizi. Bizi dinleyen kardeşlerimizi. Yine Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, bu hadis-i şerife de kulak asalım. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Peygamberimiz teşbih yapıyor, benzetme yapıyor. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Öyle değil mi portakal? Kokusu güzel, tadı da hoştur diyor. Kur'an okuyan mümini portakala benzetiyor. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Mümin olduğu için. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Münafıklar da demek ki Kur'an okurmuş. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur ve tadı da acıdır. Evet. Bu hadisler bize Kur'an'ı telkin ediyor. Kur'an öğrenmeyi, Kur'an öğretmeyi. Rabbim Kur'an'ı bize şefaatçi eylesin. Yarın yevmel kıyamette Rabbim Kur'an sayesinde bizlere rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Yine Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Allah onlar razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah şu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. Gıptı edilecek iki kişiden biri de Kur'an ile meşgul olandır. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sadece şu iki kimseye gıptı edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Evet, işte şu iki kimseye gıpt edilir. Bu iki kimse bunlardır. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan, malını da gece gündüz infak eden kimse diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Kur'an'la meşgul olmayı, vermiş olduğu malı Allah yolunda harcamayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Kazançlarımızı Allah için kazanmayı, Allah için harcamayı bizlere nasip eylesin. Evet. Kur'an diyor huzur verir. Nasıl huzur verir? Behra İbni Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerine bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da o buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bu durumu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz, o sekinedir, okuduğun için inmiştir buyurdu. Evet, yani huzur iniyor. Kur'an okunan yere bereket iniyor, huzur iniyor. Peki Kur'an okunmayan ev nasıldır? Kur'an okunmayan evde diyor, bakınız İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilene göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harab ev gibidir. Harabe olmuş ev gibidir. Yani Kur'an'dan ezberimiz olması lazım. Evet. Kur'an'dan okumamız, ezberlerimizin de olması lazım. Aksi takdirde diyor, o kişinin diyor iç dünyası harabe olmuş bir ev gibidir. Rabbim muhafaza eylesin. Kur'an'ı en güzel şekilde okumayı, öğrenmeyi, onunla amel etmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Bizi dinleyen kardeşlerimize nasip eylesin. Komşularımıza nasip eylesin. Sevdiklerimize nasip eylesin. Onun nuruyla nurlanmayı bizlere nasip eylesin diyoruz.
0: Amin hocam. Peki hocam, bir ilahi dinleyelim inşallah. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sesimizi duyan tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle Karaoğlu Zikir Turizm tüm çalışanlarına, tüm hocalarımıza gelsin özellikle. En güzel ilahileri armağan ediyoruz. İnşallah ayın 16'sında Orhan Özdemir hocamın rehberliğinde kafilemiz hareket edecektir haftaya. Perşembe günü inşallah saat 12'de uçağımız hareket edecek. Rabbim nasip ederse inşallah saat 3-3.30 gibi, 4 gibi Medine'de olacaklar inşallah. Rabbim nasip eylesin. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin.

Ve sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Kilisesi'nin Sultanı'nda. Murat Belet seslendiriyor. Mecnun diyecek. Değerli umrecilerimizden Ayten ablamıza, Hacı Ayten ablamıza gelsin. Özellikle tüm sevdiklerine armağan olsun. Sesimizi duyan, bizlere kulak veren tüm gönül dostları için de gelsin. En güzel ilahiler, hayırlı cumalar.

Sultan FM. Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse an

Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: Amin, amin, amin. Hazreti Ali'nin duasına bizler de talibiz ya Rabbi. Bizler de kat. Biz de talibiz. Amin ya Rabbi. Rabbim kabul eylesin inşallah. Evet hocam.
1: Evet, Kur'an dedik. Nur dedik. Okunmayan ev, Kur'an harap olmuş ev gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir keresinde Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturmaktayken Resul-i Ekrem yukarı tarafa kapı vıcırtısına benzeyen bir ses işitti ve başını kaldırdı Cebrail. Bu şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayan, sadece bugün açılan bir gök kapısıdır dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrail, bu yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemiştir dedi. Melek selam verdi ve peygamberimize şöyle dedi. Müjde, müjde sana, senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fatiha suresi, diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Bundan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve ecir verilir. Kur'an okunan eve rahmet kaplar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allahu Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Evet. Geçen hafta cemaattan bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet. Kıymetli dinleyiciler. Cem olmak, bir arada toplanmak, Allah için toplanmak, Allah'ın kitabından birkaç ayet okumak. Düşünebiliyor musunuz? Onların üzerine diyor sekinet iner. Onları rahmet kaplar. Melekler etraflarını kuşatır diyor. Eğer toplantılarımız Allah için olursa. Evet. Bir önceki hadiste de iki şey verilmişti. İki nur. Biri Fatiha suresi, bir de Bakara suresinin son ayetleri. Bildiğiniz gibi biz namazlarımızda, 5 vakit namazımızda 40 kere günde Fatiha suresini okuyoruz. Kur'an'ın özüdür Fatiha. Bir de Bakara suresinin son 2 ayeti bildiğiniz gibi Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e hediye verilmişti. Orada da Rabbimize karşı nasıl dua edeceğimizi Rabbimiz bize ayetlerde öğretmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Size sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden sonra sapıtmayacağınız iki mühim emanet bırakıyorum. Biri diğerinden daha büyüktür. O da Allah'ın kitabı Kur'an. Semadan yeryüzüne uzatılmış sağlam bir ip gibidir. Diğer emanet de ailem, ehli beytimdir. Kur'an ve ehli beytimden cennette havuzun başında benimle buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Benden sonra o ikisine

0: karşı nasıl muamelede bulunduğunuza iyi bakın, dikkat edin buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sizden birisi Rabbi ile münacaat ve mükalemeyi, yani ona yakvarıp onunla konuşmayı severse huzur-u kalp ile Kur'an okusun. Evet. Yani güzel bir kalple diyor Kur'an okusun. Allah'la konuşup Allah'la yalvarmak istiyorsa Kur'an okusun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim şefaatini nail etsin, şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Yani verilen taç, Kur'an okuyan kişinin annesine babasına hediye edilen taç, düşün, güneş ışığı evinize girse ondan daha ziyade olacak. Hatta başka bir rivayette o kişi şaşıracak. Ben böyle bir amel yapmadım. Bu bana nereden geliyor? Çocuğunu Kur'an öğrenmek için camiye gönderen çocuk, anne babalar. Evet. Kur'an'ı okur, onunla amel ederse bir kişiye, anne babası da faydalanıyor. Onun için çocuklarımızı Kur'an öğretmeye, Kur'an eğitimi almaları için camiye yönlendirelim. Ebu Umame radıyallahu anh'tan şöyle anlatıyor. Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve ya Resulullah, falan oğullarının hisselerini alıp sattım, şöyle şöyle kâr ettim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sana bundan daha karlı bir şey haber vereyim mi dedi. Adam şaşırdı. Öyle bir şey var mı ki diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan 10 ayet öğrenen bir kimse senden daha kazançlıdır buyurdu. Bunun üzerine adam gitti ve hemen 10 ayet öğrenip geldi. Ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Evet. Karlı kazanç. Evet. Kur'an'dan ayet okumak, ezberlemek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her ziyafet çeken ziyafetine insanların gelmesini ister ve bundan memnun olur. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız. Evet. Bir yemek veriyorsunuz. Misafirinizin gelmesini istersiniz değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet. Allah da diyor Allah'ın ziyafetidir. Kur'an. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan Müslüman uzak durmaması lazım. Ondan uzak durmayınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an ehli kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurmuştu. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. Evet. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. Uhud harbi sonunda ashab-ı kiram, ya Resulullah, şehitlerimiz pek çok, bize ne yapmamızı emri buyurursunuz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, derin ve geniş kabirler kazın ve her kabre ikişer üçer koyunuz buyurdu. Ashab, önce hangilerini koyalım diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en çok Kur'an bileni önce koyunuz buyurdu. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Mezara girerken şehit olan şuhada Uhud'daki Kur'an'ı çok bilen, Kur'an'ı çok uyan, ezberi çok olanı diyor önce koyun diyor Peygamberimiz. Çünkü Kur'an nurdur.
1: Evet.
0: Kur'an okunan kabire nur yağar. Rabbim Kur'an'la bizi haşreylesin.
1: Amin.
0: Yine Kur'an hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbim şefaatinden eylesin. Kim Kur'an'ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş, 10 kişiye şefaat etme hakkı verir. Hadis-i şerifi tekrar etmek istiyorum. Çocuklarımızı Kur'an eğitime vermemiz için, bunun önemine binaen, kim Kur'an'ı okur, onu güzel cezbeller, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaat etme yetkisi verir. Kime? Kur'an'ı öğrenip, amel edip, helaline helal, haramını haram kabul eden kişi, cehennemlik 10 kişiyi ailesinden cennetine kıyıyor. Evet. Allah böyle bir selahat veriyor. Rabbim nail eylesin inşallah.
1: Amin. Amin hocam. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz birliklerimize. Saatlerimiz 11.25. Birlikteliğimizin son yarım saati. Hocam artık Cuma'ya yaklaşıyoruz. Cuma hazırlıkları başlıyor. Herkes artık erkeklere farz olduğu için artık erkekler yavaş yavaş hazırlıklarını yapsınlar değil mi hocam?
0: Tabii abdestlerini alsınlar.
1: Evet.
0: Sünnet olan şeyleri yapsınlar. Yani ticaret yapıyor kardeşlerimiz, kolay değil. Rızkı razzak olan Allah, rızık dağıtan Allah'tır. Üzülmesinler, bir saat kapatıyoruz diyerekten. Evet. İnşallah Rabbim fazlasıyla rızıklarını genişletsin. Rızık veren, razzak olan Allah'tan istesinler. Allah hayırlı müşteriler göndersin kardeşlerimize.
1: Amin.
0: Ticaretten de hayırlı diyor yani Cuma namazında bulunmak.
1: Evet inşallah, inşallah. İş yerlerimizi kapatıyoruz. İşimizi bırakıyoruz. İnşallah Cuma'ya doğru, Cuma namazına doğru camilerimize akın ediyoruz inşallah. Evet, ben Mekke'nin dağlarına bakıyorken ağlıyordum hocam.
0: Evet.
1: Evet sevgili ustam Muharrem Ateşmen, özellikle armağan ediyorum hacı ablamıza ve hacı abimize, özellikle gelsin. Ben Mekke'nin dağlarına bakıyorken ağlıyordum. Hakikaten güzel bir eser. Duygu yüklü, duygu dolu, gönüllerimize hitap eden, gönüllerimizi hoş eden, dile getiremediğimizi bu ilahide bulacağımız güzel bir eser.

Güzel şehir Mekke. Bir gün geri geleceğiz. Gittik, gördük, döndük. Kalbimizi orada bıraktık. İnşallah bir gün tekrar geleceğiz. Mekke. Güzel şehir. Evet. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Kilisin Sultanı'nda, Radyo Sultan'da Karol Zikir Turizm katkılar altında. 4 Ağustos Umre kayıtlarımız devam etmektedir. Gaziantep'ten direkt uçuş Türk Hava Yolları ile 54 kilogram bağış hakkıyla Kabe'ye en yakın mesafede mahbes bölgesi hemen tünellerde, tünelin hemen çıkışında otelimiz, açık büfe, 4 yıldızlı lüks otelimiz de sizleri ağırlayacağız inşallah sevgili umrecilerimizi. Aynı zamanda 50 gezi programı bay bayan tecrübeli hocalarımızla sizlere hizmet sunmaktayız. Vakıflar Bankası İstanbul Oteli karşısı 544-748-4207 544-253-5187. Evet, Murat Belet seslendirecek sevgili dostlar birlikteliğimizin son dakikalarında. Evet, bu güzel eseri öncelikle Yusuf hocama armağan ediyorum. Sömestr'de bizimle birlikteydi. Rabbim kabul eylesin, tekrarlarını nasip eylesin inşallah Yusuf Calban hocama. Aynı zamanda kardeşleri Hasan Hüseyin Calban sevgili ikizlere armağan ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ailelerine armağan olsun en güzel ilahiler. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet, sesimizi duyan herkese armağan olsun günün en güzel saatlerinde.

99 adın hürmetine. Kalbimiz nifaktan, amellerimiz riyadan, gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, başımızı beladan, yerden ve gökten gelebilecek her türlü musibet ve afetten, şeytanın ve nefsimizin şerrinden, görünür ve görünmez hazalardan, belalardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kalbe huzuru ve hidayeti için ya hadi, ya latif, ya selam. Allah'ım, sen hadisin, hidayet verensin. Kalbimizi ve adımlarımızı sırat-ı müstakimden ayırma. Allah'ım, sen latifsin, lütfunda sınır olmayansın. Hayatımızın zorluklarını bize lütfunla kolaylaştır. Ya Rabbi, sen selamsın, esenlik verensin. Ruhumuzu, evimizi ve ülkemizi her tür huzursuzluktan, korkudan ve tehlikeden selamete erdir. Amin. Ya baki entel baki, ya Rab, sen fettah olansın. Ya Rab, sen rezzak olansın. Ya Rab, sen kerim olansın. Ya Rab, sen gani olansın. Kapalı olan kapılarımızı senin rızanla aç. Maddi ve manevi bollukla rızkımızı genişlet. Ruhumuzu zenginleştir. Kalbimizi doyur, bedenimize afiyetle, sağlıkla donat. Ya Rabbim, helal kazançlar ile bizi rızıklandır. Varlık içinde şükreden ve seni çokça anan kullarından eyle. Tüm dualarımızı, hayallerimizi sana emanet ediyoruz. Sen bizim küle dönmüş bahçemizi çiçeklendir. Sev ve bizden razı ol. Ya Rahman, ya Erhamer Rahimin. Amin. Amin. Allah'ım, kalbimi berrak bir dağ, dere gibi temiz eyle. İçimde biriken korkuları, kirlenmiş düşünceleri ve bana ait olmayan yükleri akıt, götür. Zihnimi hakikatten uzaklaştıran her yansımadan koru. Beni derine indirip gerçeği gösteren ilminle buluştur. Dilimi doğruya, kalbimi huzura, niyetimi rızana yönelt. Gördüğümü doğru anlamayı, duyduğumu hikmetle tartmayı nasip et ya Rab. Beni özümden uzaklaştıran her şeyden arındır. Özümle buluştur. Hakikatinle doldur. Aldığım her nefesi şükür, attığım her adımı hayır eyle. Bana senden uzaklaştıracak değil, sana yaklaştıracak yolları nasip eyle ya Rab. Seni kaybettiğim gün değil, sensiz yaşamayı öğrendiğim gün yoruldum. Çünkü sen giderken sadece elim bırakmadın, kalbindeki en güzel hayalleri de yanında götürdün. Şimdi geceleri adını söylemiyorum ama içimde hala
sana ait olan bir sessizlik var. Herkes geçti sanıyor. Oysa ben sadece acımı gizlemeyi öğrendim. Ve anladım ki insan en çok bir daha sarılamayacağını bildiği kişiyi özlüyor. Sende ne mi buldum? Ben sende dokunmadan aşkı buldum. Ben sende kocaman bir yürek buldum. Ben sende çok olgun bir kişilik buldum. Ben sende çocuksu bir ruh buldum. Kimi zaman asi, kimi zaman kırılgan, kimi zaman kaçıp saklanan, ben sende kendimi buldum. Diyelim amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minne inneke entes semî'ul alîm. Vahfu anna ya kerim, vahfu anna ya rahim, vahfir lana ve rahamna ente mevlana fensurna ilal kavmil kafirin. Ey Rezzak olan Allah'ım, ey affı bol olan Allah'ım, ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bize rahmet eyle, bize affeyle, Rezzak ismi şerifin hürmetine rızık darlığı çeken, sıkıntıda olan kardeşlerimizin rızıklarını genişlet Allah'ım. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi şu mübarek cuma günü hürmetine, darda olan gazeteli kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, dünyanın dört bir tarafında zulmü uğrayan kardeşlerimize rahmet eyle. Onlara zafer nasip eyle. Ya Rabbi Müslümanlara birlik ver, dirlik ver. Evlatlarımızı, gençlerimizi imanla sevindir ya Rabbi. Kur'an ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Nefsin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri, sevdiklerimizi, dostlarımızı, ahbaplarımızı, komşularımızı affeyle ya Rabbi. Kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Bizi dinleyenleri, sesimizin gittiği yerdeki bütün kardeşlerimizi bağışla. İçinde bulunduğumuz şu cuma günü hürmetine cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Habibine hakkı ümmet eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Rahmetinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. Dünyaya gelirken Müslüman olarak geldik. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak can vermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kitabı sağ tarafından verilip sevinen kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada bu ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün mümin kardeşlerimizi bağışla. Cennetine dahil eyle, cehenneminden azad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Evlat olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi evlatsız bırakma ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ı İsmail ile sevindirdiğin gibi, ya Rabbi İshak ile sevindirdiğin gibi, Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahya ile sevindirdiğin gibi, bizleri de sevindir ya Rabbi. Evlat olmayan kardeşlerimizi de sevindir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizden dua, senden şifa bekleyen hasta kardeşlerimiz var, hastalıklarımız var. Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar ver ya Rabbi. Evlatlarımızı ve bizleri salihlerden ile ya Rabbi. Abdest namaza daim eyle ya Rabbi. Güzel yurdumuzu, vatanımızı, memleketimizi her türlü belalardan, musibetlerden emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Erhamer Rahiminsin. Merhamet edenlerin en merhametlisin. Bize rahmet eyle, mağfiret eyle. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Dinin üzerine sabit kıl bizleri ya Rabbi. Kalplerimizi, ayaklarımızı. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet sevgili dostlar, geldik birlikteliğimizin daha sonuna. İnşallah haftaya yine saatler 9'u gösterdiğinde Karolu Zikir Turizm katkıları altında birlikteliğimiz başlayacaktır. Rabbim ses nefes verirse inşallah kavuşmak dileğiyle, buluşmak dileğiyle. Değerli hocama katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Mustafa hocama, canlı yayın konuğumuz, ayaklarına sağlık güzel sohbeti için. Rabbim ondan razı olsun. Evet Rabbim sizlerden de razı olsun. Bizlere kulak verdiniz, bizleri dinlediniz. Zikir Turizm sundu. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis 544-748-4207 544-253-5187 telefon numaralarımız. 4 Ağustos kayıtlar için sizleri ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Ben sunucunuz Hasan Kemerli. Hoşça kalın.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
3: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti.

0: 444-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Anker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece

0: teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
1: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: Boru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemez.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
6: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
5: Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.
4: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.

bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi? Kimselerin bilmediği. Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklememizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram: Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgi şehri burası ve bugün cuma. Yaşasın cuma. İyi ki cuma. Yahu uzun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi? Tatil ertesiydi. Böyle oldu ama cumartesi, pazar zaten pek yakında da yaz tatili derken aslında hayatımızın yeni bir rutini yeniden oluşturulacak. Planlar da ona göre yapılıyor zaten. Şimdi ben öğrencilerimiz çok yorgun olduğunu biliyorum. Yoğun bir sezonu, eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını biliyorum ama ne yapalım? Onlara da güzel bir eser armağan edelim ve çocuklarımız, öğrencilerimiz kıymetlimizdir diyerek onları her zaman kalbimizin baş köşesinde yaşatmaya devam ettiğimizi tüm öğrencilerimize hatırlatalım. Yıllar

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm.

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Bu da mı yalan, bu da mı? Çeken yalan olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor.
5: İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
8: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmamatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
9: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
10: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
11: Sultan Radyo.

öğrencilerimiz deyince aklımıza öğretmenlerimiz de geliyor. Eğitim camiasında görev yapan herkese de sıradaki eseri armağan edeceğim ama öncesinde söylemek istediklerim var. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için canlar, denizin tamamını yutmaya gerek yok. Zaten buna imkan yok. Yani şunu söyleyeceğim aslında, insanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. Yeni şanslar verdikçe hayal kırıklığımız artıyor çünkü. Ne güzel demiş değil mi Üstad Neşet Baba, Neşet Ertaş, ne güzel demiş değil mi? Güzel bir Anadolu insanıdır o her şeyden önce. Der ki sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz ya, işte öyle. Yani birinin önceliği değilseniz demek ki önceliği değilsiniz yani, nok.

rastgele şerefsiz. Ne geldi benim aklıma şimdi bu güzel eseri dinlerken? Böyle bir bahar çiçekleri açtı içimde. Çiçeklerin kokularını hissettim. Renklerini, leylaklar, sümbüller, gelincikler, papatyalar derken ne geldi bakın canlar benim aklıma? Çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya hani. Hepimiz söylemişizdir bunu. Yerini sevdi deriz çiçekler çok güzel açınca. İnsan için de aynısı geçerli bence. İnsan da çiçek gibi çünkü. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ama ben Meşki Alev programında hepimizin böyle bahar bahar çiçek açtığına o kadar inanıyorum ki, gönderdiğiniz mesajlardan bunu o kadar yoğun hissediyorum ki, iyi ki varsınız, iyi ki çiçek çiçek varsınız diyerek bir güzel cuma gününde sıradaki isteğe geçmek isterim. Çok dinleyicimizi mutlu edeceğiz bu istekle. Buyursunlar.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite. Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz. Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahin çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
5: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz.

0: Şevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: Adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 44 07. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı. Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779 Hüseyin Yalçın.

0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

her zaman güzel düşünen insanlar olalım diye birbirimize böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Siz bana, ben size, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, telefonda annemize, çocuğumuza güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyoruz, değil mi? Güzellikler güzellikleri getiriyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tamam, bu belki zaman alabilir. Belki o an yaşadığımız olaylar gerçekten çok kötü olabilir. Bize çok zor gelebilir ama yani yorulsak da sonunda her şeyin kendi hayatımızda çok güzel olacağına inanarak mutlu olalım ve mutluluğumuza sebepler ekleyelim. Mesela neden mi mutluyum? Çünkü canım sıkıldığında umuda sarılıyorum, mutlu oluyorum. Neden mi mutluyum? Çünkü ne zaman kendimden vazgeçecek olsam Yaradan'ın sesini kalbimde hissediyorum diye böyle mutluluğumuza sebepler arayalım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları.

Teli hizmet, kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Birini kırmışsındır, özürle af arasındadır. Kırgınlık, o kırgınlık özürle af arasında durur. Gider gelir, gider gelir ama özürle af arasındadır. Kırgınlık onarırsın. Birini küstürmüşsündür, nazla niyaz arasındadır. Küskünlük gönlünü alıverirsin. Kolaydır gönül almak. Hele bir de seviyorsa naz niyaz olur biraz ama alıverirsin gönlünü. Biter o küskünlük, güceniklik, kırgınlık biter değil mi? Ama birini hissizleştirdiysen işte orada durmak gerekiyor. Çünkü hissizlik ruhla bedenin yarasıdır. Geçer belki ama izi kalır. O yüzden sustuklarınızı içinizde biriktirmeyin. Kime karşı ne hissediyorsanız, dedim ya daha önce de her şeyi söylemenin daha güzel bir yolu vardır diye, anlatın.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum benim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

0: Hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşki alem.
2: Ne diyeceğim canlar size? Bakın, böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum. Şimdi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım, yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti

0: 34 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

Her zaman en iyisi burası ve Meşki Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar. 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıkların çok güzeldi. Pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım. O kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani iyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halık bilir. Yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında. Can tende gizli, sen

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726

0: 16 20, 0543 746 3059. Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kâr diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'de

0: Radyo. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
4: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Böyle içimizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz, nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Sultan Efendim.

Sevenleri sevdikleriyle gönül köprülerinde buluşturan Meşki Ala'nın bugün de bu haftada sonuna geldik. Bugün kendime ahkam kesen yayıncınız demek istiyorum. Çünkü çok bilmiş laflar ettim ama beni anladığınızı, her halimle sevdiğinizi bildiğim için de içim rahat, gönlüm rahat. Ama yani hafta sonu program yok ya, o işte benim canımı biraz sıkıyor. Neyse, pazartesi gününe kadar birbirimizi çok özleyelim. Pazartesi günü de özlemlerimizi giderelim inşallah. Birine nasılsın dediğimizde otomatik olarak iyiyim, sen nasılsın diyor ama o iyiyimin altında çok gölgeli cümleler var. Yani nasılsın dediğimizde ona iyiyim diye cevap veriyoruz ya canlar. İyiyim ama biraz düşünürsem, biraz anlatırsam ağlarım alt başlığıyla, gizli başlığıyla söylüyoruz bunu. Ben hafta sonunda İyiyim ama biraz düşünürsem ağlarım demeniz yerine anı yaşamanızı istiyorum. Bugün de geçecek, yarın olacak, yarın da geçecek, dün olacak diyerek güzel mi güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize. Pazartesi gönüllerin radyosunda ve Meşki Ala'da yeniden buluşabilmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi tatiller.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506-052-52-12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
4: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549-527-2749. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531-982-2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
4: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545-813-5323, 0348-813-5323. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi, numara 9.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
8: Herkese merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyomuzun birbirinden güzel dinleyicilerine sevgi ve selamlar diyoruz. Saatlerimiz 17.11'i gösteriyor. Umarım keyfiniz yerindedir. Her zamanki gibi öncelikle bugün nasılsın diye soracağım. Bugün sizlerle alıştığımız daha doğrusu bir akışın dışına çıkacağız. Farklı parçalar çalacağız. İlk olarak farklı bir konseptle başlayıp sonra tabii ki vazgeçilmeziniz olan türkülerimizle devam edeceğiz.

sana yıldızları ve dediğimden ile farklı duygulara dokunduk. Bazen bir şarkının anlatabildiği uzun cümleler bile anlatamıyor. Kısa bir reklam aram var. Daha sonrasında seninle yine aynı rotada devam edeceğim. Frekansını lütfen değiştirme, benimle kal.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79.

0: Eğitim Kurumu, konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino Bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Kaldığım yerden tüm keyfiyle devam ediyorum.

Hayat bazen o kadar hızlı akıyor ki bir sabah telaşı, yetişmeye çalıştığımız işler, cevaplamayı unuttuğumuz mesajlar, ertelenen kahveler, sonra ararım dediğimiz insanlar vesaire. Oysa günün sonunda aklımızda kalanlar ne yetiştiğimiz işler oluyor, ne bitmek bilmeyen koşuşturmalar, öyle değil mi? Bize iyi gelen bir ses, içten bir gülümseme, beklenmedik bir hal hatır soruş ya da tam ihtiyacımız olduğu anda duygularımızın ifade edildiği bir şarkı oluyor. Belki de bugün de kendinize birkaç dakika ayırmanın tam zamanı. Camdan dışarı bak, derin bir nefes al, sevdiğin birini ara ya da müziklerin kendini akışına bırak, ritme yakalan, hayatı birkaç dakikalığına olduğu gibi bırakıp güzel bir ezgiye kulak ver. Yalan dünyada hiçbir zaman, neyi üzülürsek üzülelim, biz insanoğlu maalesef ki imtihan olduğunun farkına varmıyoruz. Duygularımızı yaşıyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz ki bunlar çok çok kıymetli bu arada. Eğer ki duygularını yaşayabiliyorsan bundan lütfen en başta bunun için şükret. Çünkü insanlar öyle bir raddeye geliyor ki imtihanlardan kaynaklı. Ağlayamıyor, gülemiyor, hiçbir şey hissedemiyor. Hayata karşı nötr. Yani karşısında bir cenaze dahi olsa normal insanlar az da olsa bir gözyaşı döker değil mi? Çünkü biz insanoğlu karşımızdaki insanın ya da herhangi bir derde duygularımızı kullanarak tepkiler veriyoruz. Bunları gerçekten yapabiliyorsan çok şanslıyız. Şimdi sizlere güzel bir parça, kaldığımız yerden devam edelim. Benim çok kıymetli, çok sevdiğim, ezbere bildiğim, çok çok keyif aldığım bir parça. Sana armağan ediyorum. Yine tekrar sohbette görüşeceğiz. Ayrılma benden.

0: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
1: Eğer senin de kıymet verdiğin, değer gördüğün bir Leyla varsa bu şarkıyı ona armağan edebilirsin. Servet Kocakaya çok kıymetli bir parça. Gerçekten dinlerken hem huzur buluyoruz hem bir yandan duygularımızla hissederek dinliyoruz. Ben sözü benimle sabahla Leyla'yı söyleyen Servet Bey'e devrediyorum.

Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Kıymetli arkadaşım Yasmin reklam arasında bana mesaj atmıştı. Tekrardan selamlarımı iletiyorum, fakat bu şarkı tam onluk, o yüzden bu şarkı benden ona gelsin.

az önceki dinlediğimiz Göçebe şarkısı sadece Yasmin'e değil ya da sadece benim kendime uyarladığım bir şarkı değil. Tüm güçlü kadınlara gelsin. Şimdi Anıl Emre Dal'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Çok güzel bir parça. Mikrofon başında ben, radyo başında sizler olun.

Elimi kalbine koydum, baktın bana yok oldum. Gidiyorsun, öptüm.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Yayınımın son dakikaları, saatlerimiz 17.49'u gösteriyor. Birazdan mangadan sonra, daha doğrusu özümüze döneceğiz, türkülerle devam edeceğiz. Keyifli dinlemeler.

0: Sultan FM.
1: Evet, şimdi kaldığımız yerden Güler Duman'la devam edeceğiz. Bazı türküler vardır ki hissedilir, yaşanır ve yüreğe dokunur. Şimdi sizlere sözleriyle umut veren, ezgisiyle gönülleri işleyen çok güzel bir türküyle baş başa bırakıyorum. Umudun hiç eksik olmadığı, gönlünüzün hep ferah kaldığı günler dileğiyle keyifli dinlemeler.

0: Sevgili dinleyicilerim, saatlerimiz 18.01'i gösteriyor. Sizin aranızdan ayrılmaya başlıyorum. Kendinize her zaman çok iyi bakın. Her zaman kendinize popüler davranın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dilerim. Gel zamana amma.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
3: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyim

0: 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim: 0542 394 6426. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil,

0: ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: İlaç gibi radyo. Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

onu sevdim, tek mevsimlikmiş. Ah içi verdi, gel etme dedim, kal gitme dedim,

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu Üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres:

0: haftada.
1: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri. Enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar. Her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri. Sürekli yenilenen ürün yelpazesi. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı, 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret, uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM.

şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım gözü kör olsun.

aralar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Lüks Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18. Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı karşı çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekin yalan olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın. Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu Üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
5: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
6: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

bekleme. Kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak için

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Tez, teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
1: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.

Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Radyo Sultan.

0: Sultan FM.
1: Yarınım yok ama geriye dönemem bu yoldan asla. Sanırım çok sona yürüdüm, kalbimde koca bir yaslı.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sonu gelmez yarınlarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: yıllar var ki ben senin hepinizi sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Murat Bey. Kibrit kutusunda mektup atası o da yapışsın eline geçer ya da
1: bana. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Sultan Efendi.

0: Sultan FM.
1: Daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.